0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerle Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı,

0: uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığı

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: çok seviyorum.
1: Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
2: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
3: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım.

yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta. Ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın. Ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın izlerime.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
1: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
2: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

beni yalvartmadan gel, gel beni çıldırtmadan gel.

güneş batmadan gel. Gel, beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın değilim. Korkuyorum gelecek yarınlarından. Korkuyorum gelecek.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

hayran seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66. www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Top'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerle Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

sana kıyamam canım. Ah sana kıyamam canım. Sana kıyamam canım. Ah sana kıyamam canım. Sana kıyamam canım.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sipaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradık.

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri. Sanki içimde açan şu sarmaşık gülleri. Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu. Her yerde senin izin, bu yol aşkımın yolu. Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri. Sanki içimde açan şu sarmaşık gülleri.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizlerle Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.
9: Şimdi o söylediğimizi yapalım, farklı bir tarz.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor. Sonra
1: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08, gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
1: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hep

0: ve sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Sevgili Suat Çeyizler'le Sıpaşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: Her gün yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.